Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
3: İçinden çıkamayacaksınız.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Alacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: parmaklıkların arkasına atılan uslan Mısırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğleneceğim.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler, yepyeni bir Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Hakikaten söylüyorum. Bak önümüzde şu anda Derya kuzusu gibi duruyor, yemin ediyorum ya. Vallahi söylüyorum. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Tabii ki de bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar. Gençlik uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Malum ilk defa denk gelen arkadaşlar varsa kural belli, formül belli. Ben her gün buraya geliyorum. Saçma saçma konuşuyorum. Sağ olun, var olun. Siz de beni dinliyorsunuz. Valla teşekkürler gençlik valla. Bazen şey diyorlar ya, oğlum yaptığın iş hakikaten çok basit. Bir de bunun tam tersini düşünen arkadaşlar da var. Abi diyorlar, her gün çıkıyorsun bir şeyler anlatıyorsun, ne kadar zor bir iş. Diyorum evet, beni anlayan kitle hakikaten söylüyorum, ikinci kitle. Zor abi, zor. Bir de beni geç, bak bir şey söyleyeceğim. Bizim radyomuzda evli bir arkadaşımız vardı. Şimdi adını söylemeyeceğim. Canım kardeşim, sadece ona bakıyordum. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Sürekli burada olmak zorundasın. Yani resmi tatilin yok, bilmem neyin yok. Deprem oldu ya, kurban olduklarım, malumunuz memlekette deprem oldu. Adam depremden sonra yine yayındaydı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aynı arkadaş evlendikten hemen sonraki gün yine yayındaydı. Vallahi söylüyorum ya, şimdi hangisi daha büyük felaket derseniz kararsızım ya. Velhasıl tatil matil yok. Buradayız gençlik. İvit. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Mümkün olduğu kadar siz de payınıza düşen ne varsa alınız kurban olduklarım ya. Bu saatlerde biraz böyle bir relax olalım. Benim çok sevdiğim sözler var. Bak bunlardan birisi şeydir. Ciddi ciddi takılan arkadaşlar varsa onlar için söylüyorum. Canım kardeşim, ciddiyet prensipli olur. Yüzdeki ciddiyet bana kalırsa suratsızlıktır. Çok, hakikaten söylüyorum. Çok severim bu lafı. Doğru değil mi kurban oldukları? Bak bir daha söylüyorum. Ciddiyet prensipli olur. Yüzdeki ciddiyetsizlik, yavrum, suratsızlıktır. Sonra bak bu lafı çok severim. Para için hiçbir şey yapmayın, biliyor musunuz? Öyle bir şey yapın ki o yaptığınız şey para etsin. Yine geride bıraktığımız günlerde artık hani konu neydi bilmiyorum. Bu konuyla alakalı söylemiştim. Dedim canım kardeşim, bak namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farzdır. Çok severim bu lafı da. Vallahi. Bir daha söyleyelim, aklınızda olsun. Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farzdır. Güzel sözdür abi. Yine benim çok sevdiğim bir söz vardır. O da şu. Ayağında kundura yar yedir. Oğlum hemen cıvıma be. Dur. Bir afyonu patladım. Bir kendime geleyim. Canım kardeşim, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize kurban olduklarım, çok çok teşekkürler vallahi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız, keyifli gündü ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Malibunun seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız, kurban olduklarım, aman dikkat, aman dikkat. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlara buradan selam olsun dostlar. Ama tabii ki de kocaman bir alkış. Elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Vallahi söylüyorum. Harikasınız. Bakacı oluş. Kimler nerede? Ne oluyor, ne bitiyor? Bugün kimler bizimle birlikte? Yok olanlar var mı? Kaçaklar var mı? Birazdan liste açıklanacak. Birazdan yoklama. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş. Olsun mu? Hadi olsun be. Ha, olsun. Bu kadar açılış şimdilik yeterlidir. Canım kardeşim ne diyelim? Bugün de radyonuzdayız. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara duydunuz. Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda.
14: Taksız tutsuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi, Arif Güven geldi.
15: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulunmuş. O da Arif Güven Showtime'mış.
13: Pazartesi sendromuna son.

baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Evet abi. Ben beni biliyorum. Koştukça açılan Arap atları gibiyim sevgili dinleyenler. Vallahi söylüyorum. Bir, o vardı, bir ne vardı? Giydikçe açılan ayakkabı mı? Evet abi öyleyiz. Şimdi dur. Hemen şöyle bir sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Canım kardeşim 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530-071. Eskiden böyle 900'lü atlar vardı değil mi ya? Ara beni, boya beni şeklinde. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar varsa adresimiz belli. Adresim aynı, kaderim aynı. Bugün abi benim kafa hakikaten söylüyorum ya. Hiç toparlanmıyor yemin ediyorum ya. Kafamda filler bildiğin halay çekiyorlar, hortumlarını birbirlerine tutuşturmuşlar yemin ediyorum. Bugün de öyleyim abi. Velhasıl ne diyordum, Instagram adresimiz Arif Güven Show Time. Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmadığımızı zaten söylüyorum ama yine de böyle bir beğeni sayfamız elbette mevcuttur. Canım kardeşim Arif Güven Show Time. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Mesajlar. Abi merhabalar, doğalgaza zam gelmiş. Geldi kurban oldum. Boşu boşuna söylemiyorum. Az önce ondan bahsettim. Dedi ki kış geliyor. Reylekler 10 gün önceden bizim memleketi terk ediyor dediler. Sonrasında doğalgaza %15 zam. Dedik reylekler zamdan kaçmış ya. Tabii canım. Bir de malumunuz niye bu kadar çok para ödüyoruz biz ya? Bakın gazeteciler zamanında sordular. Dediler ki Rusya'dan alınan doğalgaza niye diğer ülkelerin 2,5 katı daha fazla para ödüyoruz diye bakana sordular. Bakan da çok da tatmin edici bir cevap verdi. Dedi ki ticari sır. Yani... Daha destur. Bak yine soba fiyatlarında artışlar başlamış biliyor musunuz? Valla. Gerçi hoş, şimdi bakıyorsun birçok evde soba şeyi yok ya, bacası yok abi. Valla. Doğal gaz pahalı diye canım kardeşim millet sobaya dönmeye başlamış bile. Tabii canım, benzin pahalı diye bisiklete döndük. Elektrik yerine evimizin hakikaten söyleyeyim duvarlarına meşale mi koysak, ne yapsak abicim ya? Yaparız ha malumunuz. Alkol zam girince hepimiz kimyager olduk, şaka değil yani. Tabii canım. Dur oğlum ya, böyle keyifsiz bir konuyla başladık. Yoklama diyoruz, yoklama. Kimler diyorum, nerede? Kurban oldum. Hemen şöyle bir Silifke'mizle başlayalım. Bak kurban oldum. Silifke'den selamlar patron. Eyvallah kurban oldum. Ne diyeyim ben şimdi, patron diyorlar. Eleman mı diyeyim, ne diyeyim? Müdür, eyvallah. Buyurun. Afyonkarahisar'dan. Derya'cığım çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Buyurunuz. Arif Güven. Hayat sana güzel. Bak bu hakikaten söylüyorum. Bu çaktırmadan laf takma şeklidir yani. Hayat sana güzel. Yavrum ne yapıyorum? Hakikaten söylüyorum. Geliyorum herkes gibi, ben de burada çalışıyorum ya. Dinleyenler beni ne yapıyor zannediyor acaba şu anda? Ha? Çok rahatsın yani. Tabii canım, çek yata şu anda uzandım. Yan böyle konuşuyorum. Aman dur. 960 Okan. Hayat sana güzel. Kurban oldum. Ben de böyle cevap vereyim o zaman. Yetiştim abi. Selamlar Çiçeğe, Hüseyin. Kurban oldum. Hoş geldin. Abi kömüre zam yok mu? Vallahi şu anda kömüre zam yok. Abi filler ne yapıyor kafanda? Vallahi tepişiyorlar öyle söyleyeyim yani. Halay çekiyorlar. Biz de buradayız Arifçim. Petkim çamaşırhane ekibi olarak seni çok çok seviyoruz. Allah razı olsun ya. Güzeller güzeli şefim Beyza Sultanım'la çok selamlar demişler. Teşekkür ederim gençlik. Vallahi söylüyorum, mutlu ediyorsunuz. Samsun Bafra burada, eyvallah. Kim yollamış? Kadir. Hangi Kadir? Deli Kadir lan. Erzincan'dan selamlar. Rüya. Ofiste seninle birlikteyiz patron. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım Eskişehir. Eyvallah. Kaç? 1, 2, 3, 4. 4, 4 tane arkadaşımız şu anda ofiste. Selam olsun canım Eskişehir'e. Ünye merhaba. Yalova merhaba. Bakayım abi. Yetiştim gari. Hollanda'dan Esin. Nasıl oldun? İyileştin mi çiçeğim? Allah'a şükür ya. Vallahi söylüyorum. Bir tık böyle bir ilaç takviyesi vesaire vesaire. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak her şeye rağmen ilaçlarla buraya geliyorum. Sonrasında abi bu enerji nereden falan diyorlar. Oğlum ölüyorum diyorum ya. Dün hakikaten ya, dün ölüyordum resmen de bugün iyiyim yani. Bakalım Manisa Salih'te bugün seni dinlemedeyiz. Arif'im kurban olduğum canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mardin'den selamlar. Patron kurban olduğum Yusuf'um, Allah razı olsun. Nazilli seninle birlikte bugün de buradayız. Seyir halinde. Bu video nereden? Dur bakayım. Evet videoyu gördüm. Bu Foça yolu değil mi ya? Kurban olduğum. Ben bu yolu biliyorum. PTT burada. Turgut. Turgut'um teşekkürler. Amsterdam Remzi. Vallahi kemik kadro toplanıyor. Abi merhabalar. Merhaba. Türkiye'den dün akşam geldik. 40 yaşındaki kuzenimi kaybettim. İzinde hayatımın en barbet izini oldu. Seni görmeye gelecektim. O taraflara hiç geçmeden geri geldim. Canım kardeşim kurban olduğum. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömür versin. Allah geride kalanlara sabırlar versin. bir anda hani yayın arkasında da bunu okuyup sana cevap verebilirdim ama bir anda konuya girmiş bulundum. Canım ciğerim var daha bir dünya mesajımız var. Bir tık daha böyle bir yoklama olsun mu? Olsun kurban olduğum.
1: Selamlar Arif baba. Seni Londra'dan takipteyiz. Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın adam. Adamsın adam.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Türk bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Güven Showtime. Evet, buradayız. Mesajlar. Bakalım bir tık soluklandık. Bu ne? Fotoğraf gelmiş şöyle bir. Canım kardeşim, kim olduğunu bilmiyorum. 63-68 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler genç. Bakalım. Erkenden yerimi aldım. 64 Uşak. Ali Altıner. Kurban olduğum canım kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Londra'dan selamlar. Eyvallah. Balıkesir Bandırma burada bizlerle birlikte. Nevşehir. Oy kurban olurum ya. Merkezden selamlar patron. Askeriz. Ay kurban olurum. Nevşehir'deki bütün asker kardeşlerimize, hatta sesimi duyan bütün asker kardeşlere buradan çok çok selamlar olsun. Uşak burada. Antalya. Merhaba. Merhaba Antalya. Bakayım. Baba hala geliyorlar. Abi uzun zamandır dinleyemiyorum. İlk defa yazıyorum. Ne? Uzun zamandır dinliyoruz. İlk defa yazıyoruz. Öncelikle geçmiş olsun. Canım ciğerim. Çok çok teşekkür ederim. Artık geldi geçti, öyle söyleyelim. Çanakkale Çan. Eyvallah, kurban olduğum Uğur'um. Teşekkürler. Bakalım. Aydın Denizli Otoyol Yapımından selamlar abi. Git gel, seni dinliyoruz. Eyvallah, kurban olduğum. Bakayım bu ne? Hayırlı işler abi. Eyvallah. Hayırlı işler. Yağlarsan daha iyi işler. Dur bakayım. Merhabalar. Bu nedir canım kardeşim? Telefon numarasının son 4 rakamına bakalım. Yo, hatta isim çıktı. Kübra. Kübra'cığım teşekkürler. Bir video yollanmış. Hatta 2 video birden var. Bu ne? Selamlar. Seher'cim teşekkürler. Düzce'den selamlar. Gülücük. Merhabalar. Arif Bey. Reklam nasıl verebiliyoruz? Hemen ilgilenin. Hemen yardımcı olun arkadaşımıza. Dur bakayım. Evet abi. Reklam departmanındaki arkadaşlar. Bakınız. Bakayım. Yeni aramıza katılan dostlarımızın varlığından haberdarız. İşte onlardan birisi Çınar Şahin. Çınar Şahin. Hoş geldin canım ciğerim. Bakalım. Londra, Konce. Hoş geldin. Gözden kaçanlar var mı? Bilecik'ten merhabalar. Patron eyvallah. Yozgat burada. Tokat eyvallah. Yozgat, Tokat. Bolu. Teşekkürler. Karaman'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Ay yarabbim. Kimle görüşüyoruz? Banu. Banucum teşekkür ediyorum. Nazilli burada. Eyvallah, kurban olduğum. İsmini görebiliyor muyuz canım kardeşimin? Evet, Cansu. Teşekkürler gençlik. Şimdi evet, ara ara hani sizden gelen mesajlara elbette bakacağız. Aramıza yeni katılanlar olacaktır. Selam yollayan bütün dostlara bizden de çok çok selamlar, saygılar olsun. Canım kardeşim, memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Anlatalım. Söyleyelim. Buyurunuz. Yazın bitiyor olmasıyla ilgili doğalgaza zam, ondan sonra elektriğe zam haberleri. Sonra haberlere bakıyorsun. Buyurun bak, uykularımız fena kaçıyor. Bakanlık araştırması Türkiye halkının ortalama uyku süresinde ortaya konulmuş. Araştırma sonuçlarında ortalama uyku süresinin 7 saat olduğu belirlenmiş. Erkeklerde ortalama 7 saat 29 dakika 6 saniye, kadınlarda ise 7 saat 28 dakika 2 saniye. Vay be. %50.3 az uyuyor, %24.3 uykuya dalamıyormuşuz. Yavrum, gelen faturaların da bunda etkisi var gibi geliyor bana. Canım. Belki de bir şey söyleyeceğim. Oğlum uyuyoruz lan biz, ayakta uyuyoruz açık. Vallahi. Benim zaten oldum olası, sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Böyle uykuyla alakalı bir problemim var. Yavrum, evde köpek var. Köpek bile, bak hayvan bile, gece kaçta yatılıp sabah kaçta kalkılmasını biliyor. O biliyor, ben bilmiyorum abi. Gerçi hoş, hani deliksiz uyuyorum, tek şansım o. Nasıl yatarsam öyle kalkıyorum abi. Vallahi söylüyorum. Oo, bir şey söyleyeceğim. Karşı cins için tam yatılacak insanım abi. Bir de duymuyorum da. Hani şey derler ya, oğlum top patlasa duymam. Hakikaten duymam ha. Duymam abi, duymam. Genç kız olsam bu durum başıma çok iş açardı ya. Buyurun. Uykularımız kaçar tabii. 6 kişilik işçi temizlik kadrosuna, canım kişim bak şimdi 6 kişilik böyle bir kadro var. Temizlik işçisi alınacak. Nerede? Söyleyelim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye İş Kurumu üzerinden Adıyaman'da açtığı 6 kişilik temizlik görevlisi kadrosu var. Kaç kişi başvuruda bulunmuş biliyor musunuz? 6 kişi alınacak. 3813 kişi başvuruda bulunmuş canım kardeşim. Ya. İşte diyorsun, bu nedir? 6 kişi. 6 kişi nerede? 3813 kişi nerede? Üstelik de bunun 1676'sı üniversite mezunu canım kardeşim. Herhalde diyorsun bu durum ekonomimizin şahlanmasının insanlara yansıması demek. Yani baba 6 ya. 6 nere? 3813 nere? Var. Gençlik, bir dünya haberimiz var. Artık hani birazdan mı? Peki birazdan hiç haber başlıkları demeden cumburlop haberlere dalacağız. Deriz ki, kurban olduğum, siz yeter ki sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasan bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abi.
3: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
4: İki ileri bir geri bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalvaran Yavuz abi, dinlemeye devam.
1: Arif Güven Showtime.

Arif Güven Show. Yes, buradayız. Şimdi bir kez daha hatırlatmış olalım. 0530 071 4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bugün biraz bir rotarlı da olsa yoklamayı yapıyoruz gençlik. Bakalım. Bir aksilik vardı, bu sebepten dolayı bu saate kaldım. Buyurunuz, Silifke ile başlayabiliriz canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum, harikasınız. Kurban oldum. Kimmiş? Arzu. Arzucuğum. Teşekkürler. Buyurun. Adana'dan selamlar patron. Eyvallah, kurban oldum. Bertan yollamış. Abi seyir halinde, seninle birlikteyiz. Kurban oldum. Teşekkürler. Bu nedir bakalım? Merhabalar, Arif Güven. Talip Durmaz. Canım ciğerim. Çok çok teşekkür ederim. Mesajın geldi. Merhabalar, ben de buradayım. Patron, biraz gecikmeli de olsa. Evet, bugün biz de biraz gecikmeli yoklama yapıyoruz. Hollanda'dan selamlar. Esinim, kurban oldum. Hoş geldin. Selamlar. Erzincan'dan merhabalar. Merhaba, kurban oldum Hasan'ım. Eskişehir burada patron. Tunç, eyvallah, kurban oldum. Bizden de Eskişehir'e selam olsun. Buyurun. Abi yayınlar. Manisa'dan Salih. Ben de buradayım. Buyurunuz Ömer abimiz. Arif beni de gör. Ben de buradayım. İyi yayınlar. Abim, kurban oldum. Hepimize güzel böyle bir gün olsun inşallah. Düzce'den selamlar. 380 Nazan. Elbette bizimle birlikte. Buyurunuz. Ünye'den selamlar patron. Yalova, seninle birlikte. Çok çok teşekkür ederim. Şevkicim, bakalım bu... Akçay, eyvallah, kurban oldum. Baba geliyor mesajlar. Buyurunuz, ben de buradayım. Fatsa'dan Tuncay, selam abi, selam. Buyurun, Danimarka burada. Danimarka selam olsun, yeni geldi. Merhabalar, hoş geldin. Şükür, sesini duyduk yine. Londra'dan selamlar. Konce, kurban oldum, çok çok teşekkürler. Selamlar, biz teşekkür ederiz. Amsterdam, Remzi. Yoklamaya dahil oldu. Selamlar Arif. Geçen hafta dinleyemedim. Nazlım'la tatil yaptık. 638 İbrahim. Ay, kurban olurum be. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Ne diyeyim ki? Merhabalar paşam. Almanya'dan selamlar. Ömer'im, kurban oldum. Canım ciğerim. Hoş geldin. Karaman, bugün de seninle birlikte. Teşekkürler. Tokat, eyvallah, kurban oldum. Baba Yozgat'tan merhabalar. Kamyoncular olarak seninle birlikteyiz. Allah razı olsun. Kral, nasılsın? İyi misin? Umarım her şey yolundadır. 139 Nevzat kardeşinden yoklama. Eyvallah, sevgiler saygılar. Bizden de öyle olsun. Buyurun. Buharkent şantiyesinden selamlar abi. Seni dinlerken araba kullanmak bir ayrı keyif. Eyvallah, kurban oldum ya. Çok çok teşekkür ederim. Kazasız, belasız, cezasız, seyir halinde olanlar, kurban oldum. Bilecik'ten selamlar patron. Eyvallah, kurban oldum. Balıkesir Bandırma burada. Eyvallah. Buyurun Gamze. Çanakkale Biga. Allah razı olsun be. Baba hala geliyor mesajlar. Merhabalar, iyi yayınlar. 71 Cüneyt, yayında mısın bilmiyorum ama bu hafta yokum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Niye, hayırdır, inşallah kötü bir şey yoktur. Selam olsun Cüneyt'im. Bakalım. Hatay'dan merhabalar. Merhaba canım Hatay. Karaman'dan Sude. Ben de buradayım Arif patron.

burada seninle birlikte. Manavgat'ım, canım Manavgat'ım ya, kurban oldum. İşe gidiyoruz. Buyur, Antakya burada. Eyvallah, kurban oldum. Bir link yollanmış, haber herhalde. Muhtemelen birazdan bakarız. Arif merhaba. Çorum 3F. Bu ne, dur bakayım. Abi lisede öyle bir dayak yedik ki anlatsam ansiklopedi yazıyor ya. Eyvallah, en son günün konusuydu ya. Malumunuz onunla alakalı gelmiş. Teşekkürler, teşekkürler. Menemen, Ali Ağa, Menemen, Şakran.

Elboca her yerde. Özgün selamlar, kurban olduğum canım kardeşim benim. Bakalım baba Ümit. Yoksa niye yaşıyorlar bu? Gülücük gülücük. Ümit teşekkürler, buyurun. İnanamayacaksınız ama güneşli bir Londra'dan. Aa, ilginç. Selam olsun. Zaten buradayız Remzi. Gördüm ya, dur bakayım. Merhabalar, Türkiye'ye yeni döndüm. Seni dinlemeye devam ediyorum. Çok çok da teşekkür ediyorum. Buyurun. Çandarlı Erdoğan, iyi yayınlar. Erdoğan'ım kurban oldum, hoş geldin. Yeni üye kaydı, gel bakalım sen de gel. Miraç Taflan burada. İznik Şeftali Cenneti'nden selam olsun. Selam olsun dostlar. Aliya, ey kurban olurum ya. Herkese kurban olan güzel insan demiş. Vallahi çok mutlu ediyorsunuz ya. Gençlik bakayım. Daha geliyor mu? Geliyor vallahi billahi. Geliyor. Buyurun. Nevşehir'den merhaba. Derya'cığım kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Ki inşallah hani böyle bir talebi var da inşallah.

0: Sevgili dinleyenler, ara ara böyle mesajlara bakacağız elbette. Bu ne? Gürkan. Konya, eyvallah, kurban olduğum. Selam olsun dostlar, sağ olsun. Canım ciğerim, bu ne? Dur bakayım şimdi. Link diye geldi. Afyonkarahisar'dan selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum. Yasin yollamış. 0530 071 4355 Çandarlı'dan selamlar Arif. Allah razı olsun. Teşekkürler gençlik. Şimdi öyle mi? Peki bu kadar yoklama yeterli olmuş olsun. Çiçeğim birazdan mı? Peki birazdan artık haberlere cumburlop dalacağız.
1: Selam Arif. Beni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
2: Arif abi merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım, saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun, çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gen diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin, bay bay.
3: Arif Güven Showtime.
4: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
5: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
6: Saygı Mağazaları.
7: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
8: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
10: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
11: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: Arif Güven Showtime.
2: Buradayız. Buradayız. Buyurun şimdi havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz başka bir memleketimizin haberi var. Üstelik de Kayseri'den geliyor. Hep birlikte şöyle bir Kayseri'ye gidelim çünkü... Yolda yürüyen kadını ben Hızır'ım ziynet eşyalarını ver deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı. Hiç tezgaha gerek yok. Ne bileyim işte, hani en bariz böyle 3 kağıt sebeplerinden birisi, 3 kağıtlardan birisi biliyorsunuz, telefon açıyorlar. İşte yok paranız işte örgüte aktarılmış, biz karakoldan arıyoruz, savcılıktan arıyoruz gibi gibi, buna gerek yok abi. Giriyorsun, bakıyorsun, bir tane böyle bir kurban seçiyorsun, diyorsun merhaba merhaba, diyorsun ben Hızır. Diyor buyurun, diyor üstünüzde ziynet eşyası var görüyorum, şimdi bana onları veriyorsunuz. O da diyor ki tamam Hızır Bey buyurun yani. Çok basit değil mi ya? Kayseri'de yolda yürüyen E.T isimli kadını ben Hızır'ım beni Allah sana gönderdi diyerek ziynet eşyalarını alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Telat ilk defa duyuyorum böyle bir isim. Telat S 5 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı. Neymiş hikaye? Yolda yürüyen 45 yaşındaki E.T'nin yanına yaklaşan bu 35 yaşındaki Telat S iddiaya göre ben Hızır'ım. Allah sana gönderdi. Ziynet eşyalarını bana ver. Allah sana daha fazlasını verecek dedi. Bak burada kilit. Kilit şu. Allah sana daha fazlasını verecek. Bunun üzerine E.T. yanındaki ziynet eşyalarını Telat S'ye verdi. Yavrum şimdi hiç tanımadığım biri gelse, bak şimdi birçoğumuz için, yani birçoğumuz adına konuşuyorum. Bize biri gelse dese ki merhaba merhaba, ben dese Hızır, beni dese sana Allah gönderdim, ziynet eşyalarını bana ver dese, şimdi 3 aşağı 5 yukarı verecek olduğumuz cevap belli değil mi? Hani yayında söyleyemiyorum ama hani yumuşatalım, hani sen kimsin birader ya deriz. Hadi oradan lan işine bak deriz. Bu öyle bir şey dememiş. Bunun yanına bir arkadaş geliyor, 35 yaşındaki bu arkadaş, ben diyor Hızır'ım. Beni diyor sana Allah gönderdi, ziynet eşyalarını bana ver diyor. Allah sana daha fazlasını verecek deyince bu da çıkartıyor, hemen veriyor yani. Bunun üzerine E.T. yanındaki ziynet eşyalarını Telat S'ye verdi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kadın durumu fark edip olay yerindeki zabıtaya haber verdi. Telat S çevredekiler ve zabıta müdürlüğü zabıta müdürlüğüne tepki göstermiş. Telat S'nin ziynet eşyalarının bir kısmını geri verdiği, 4000 TL değerindeki altın küpeyi ise vermediği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Telat S, dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Telat S, tutuklu bulunduğu cezaevinden sesli ve görüntülü iletişim sistemiyle katıldı. E.T duruşmaya katılmadı. Velhasıl... Bana kalırsa şimdi Telat S değil, yani bu kadın ceza almalı ya. Vallahi söylüyorum ya. Düşün abi, yani yıl kaç olmuş, yanına biri geliyor diyor ki merhaba ben Hızır'ım. Beni diyor sana Allah gönderdi, ziynet eşyalarını bana vereceksin. Yavrum 600'lü yıllarda yapsaydın sorun olmazdı bak şimdi. Ama malum 600'lü yıllarda yaşamıyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gençlik, şimdi bak, bana hak vereceksiniz. Valla böyle zamanlarda ben abi dolandırana değil, artık dolandırılanlara kızıyorum. Çünkü bak şimdi bırakın abi, bu adamı bırakın abi siz. Niye biliyor musun? Bak bu adam en azından insan sarrafı olmuş. Hak etmiş o parayı bana kalırsa. Niye öyle söylüyorum? Çünkü özellikle hani buna inanacak olan insanları o kadar kalabalık arasından sen seç. Sevgili dinleyenler, bak şimdi bana hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Koca bir kalabalık düşün abi. Ve yanına gideceksin, diyeceksin ki ben Hızır'ım, beni sana Allah gönderdi. Dolayısıyla üstündeki bu ziynet eşyalarını bana vereceksin. Sen diyor daha fazlasını kazanacaksın. Şimdi bunu söyleyip de inandırabileceğin insanı o kadar kalabalık arasından seçiyor olmak, gerçekten söylüyorum. Oğlum gülme lan, kolay iş değil ya. Ve adam bak insan sarafıymış, o kadar kalabalık arasında bu E.T dediğimiz ablayı bulmuş ve buna da numarayı abi yani uygulamış. Bence kazanılmış bir hak var burada hakikaten. Yanlış mıyım? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu numarayı, bu yalanı yiyecek insanı o kadar kalabalık arasından seçip buluyor olmak bana kalırsa vallahi söylüyorum hiç de kolay bir iş değil. Yani o yüzden bu adam baba hem insan sarafıymış hem de bence bu parayı hak etmiş açıkçası. Oy oy ayrılmayın canım kardeşim.
1: Arif Güven

fon müziği aldı başına gitti. Şey gibi hissediyorum böyle zamanlarda. Allah rahmet eylesin. Michael Jackson mali bunun konserlerde biliyorsunuz değil mi? Abi bir çıkıyordu, müzik bir giriyordu. 10 dakika 15 dakika hiç o meşhur hareketi var diye kıpırdamadan öyle duruyordu. Ben de öyle hissediyorum. Fon müziği gidiyor. Ben de burada oturuyorum abi böyle. Vay be. O bile öldü. Benim tezim oydu abi. Gençlik Michael Jackson öldüğüne göre ben kesin ölürüm değil mi yani? Ben kesin ölürüm abi. Şimdi haberler ve elbette günün konusu gelsin. Bakalım ne oluyor da bitiyor canım kardeşim. Hangi haber? Buyurunuz. Olmazsa olmazımız elbette hırsızlık haberlerimiz. Çünküsü bir hırsız var. 10 top bakır elektrik kablosu çalmış. Fakat bu arkadaşın enteresan bir görüntüsü var. Çünkü hırsızın kafasında bildiğin kralların kafada nasıl taç olur abi? Taçlı hırsız 10 top bakır elektrik kablosunu çaldı. Bursa'da inşaatta 10 top bakır elektrik kablosu çalan Murat A. 25 yaşında çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Murat A'nın hırsızlık yaptığı alana başına taktığı taçla girdi. Güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay 5 Temmuz'da Gemlik ilçesi Hisar mahallesinde meydana gelmiş. Yapımı devam eden inşaatta çalışan işçiler 100 metre uzunluğunda 10 top halinde bulunan bakır elektrik kablolarının eksik olduğunu fark ediyorlar. İnşaat sahibi M.B. durumu polise bildiriyor. Olay yerinde inceleme yapan polis görgü tanıklarının ifadesine başvurduktan sonra inşaata ait güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Gece saatlerinde inşaata bir kişinin girdiğini gören polis soruşturmayı derinleştirince şüphelinin Murat A. olduğunu tespit ediyor. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alınıyor. Çünkü kafada hakikaten söylüyorum yani uzaktan bakınca diyorsun bu Romalı kim ya? Bildiğin Romalı gibi geziyorsun. Yani kafada taç var, taçla birlikte hırsızlık yapıyor yani. Buyurunuz artık sevgili dinleyenler, taçlı hırsızlarımız da var yani. Hani hırsızın kralıyım mı demeye çalışıyor anlamadım ki ya. Buyurun, bunun da görüntüleri var. Tövbe yarabbim ya. Satın alacakmış gibi inceledi, altın bilezikle kuyumcudan koşarak kaçtı ki görüntüleri var. Muhtemelen haberlere bakan arkadaşlar mutlaka denk gelmişlerdir. Kahramanmaraş'ta canım kardeşim bir kuyumcudan satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği çalan kapkaççı yakalandı. Kuyumcuya müşteri gibi geliyor, genç olduğu belli ki vermişler 21 yaşındaymış Ahmet de. Velhasıl gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istiyor. Bu bileziği inceleyen Ahmet de kuyumcu başka bir müşteriyle ilgilenirken hızla elindeki bilezikle bir anda kaçmaya başlıyor. Neye uğradığını şaşıran kuyumcu şahsın arkasından koşmaya başladı ancak yakalayamayınca polisten yardım istedi. Olay yerinde yapılan çalışma sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Çevrede arama yapan ekipler kuyumcuya 500 metre uzaklıktaki bir cami içerisindeki Ahmet Bey'i kıyafetini değiştirirken yakaladı. Çaldığı bilezik de şahsın cebinden çıktı. Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Ahmet de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şimdi buradaki görüntülerde canım kardeşim şeyi izlediniz mi? Aykut Enişte'yi izlediniz mi? Kurban olduğum. Hani böyle bir izlemeyenler için söylüyorum. Bir cep telefonu dükkanı var. Biri geliyor işte cep telefonu kılıfı soruyor. Sonrasında o kılıfı alıyor kaçıyor. Bu da o kılıfın peşinden koşuyor. Hırsızın peşinden ve kılıfın peşinden koşuyor. Velhasıl işte yakalıyor. Ondan sonra adam işte ya abi özür dilerim diyor. Cart diyor, cürt diyor. Sonra dükkanına bir geliyor. Aha komple dükkan yok. Yani şimdi Aykut Enişte filmindeki sahne gerçekten söylüyorum bu hırsızlık durumunda da birebir yaşanmış. Şimdi güvenlik kamerası görüntülerini izliyorsun. Evet, hırsız 21 yaşındaki Ahmet de. Şimdi kuyumcuda iki kişi var. Aynı zamanda bu Ahmet de hırsızın yanında başka iki tane daha müşteri var. Bu şimdi bileziği alıp kaçınca kasanın öbür tarafındaki kuyumcular iki kişi bir anda bunun arkasından koşuyor ve iki müşteri de öyle abi kuyumcuda sap gibi kalıyor. Yani şimdi ben mi biraz böyle kıllandım, dedim ki oğlum bak bu tezgahta olabilir çünkü ne bileyim abi üç kişilerdir. Derler ki babacığım sen bileziği alıp kaçıyorsun. Diğerleri panikle senin arkandan geliyor. Kuyumcular senin arkandan geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Dükkan bize kalıyor. Dükkan bomboş kalıyor yani. Vallahi söylüyorum yani aynen öyle olmuş ya. Hani biri ben dükkanda bekleyeyim, öteki ben takip edeyim değil. İkisi birden dükkandan çıkıyor hırsızın ardından. Diğer müşteriler kalıyor. Gerçekten onlar da hırsız olsa rahat rahat abi orada ne vardı yok toplayabilirlerdi yani. Gerçek soygun olsa değil mi? Diğerleri bu işin içinde olsalar. Vallahi diğer altınları da alıp giderlerdi yani. Gerçi şimdi kuyumcu kardeşlere de bir şey diyemezsin ki onlar da panik halinde değil mi? Hani oy
o iş. Sevgili dinleyenler, bazen unutuyorum sormayı da, siz hırsızlığınızı nasıl alırsınız kurban unutuyorum. Ne gülüyorsun ya? Dükkanda mı istersin? Evinde mi istersin? Yolda kapkaç mı istersin? Arabadayken mi soyulmak istersin? Aman Arif Güven, yok ben almayayım. Yok öyle bir durum yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Malumunuz önümüz arkamız sağımız solumuz. Abi, tabii canım, bu arkadaşlarla dolu yani. Velhasıl Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi günün konusu mu? Hızlıca günün konusunu verelim. Bu tarz haberlerden sıkıldığımızda canım kardeşim günün konusunu veriyoruz. Günün konusu şu olsun. Ne zaman böyle bir ilişkilerden bahsediliyor olsa böyle bir gaza geliyoruz. Tabii canım, seviyoruz abi. Aşk meşk meşelerini seviyoruz. Karşı cinsle ilgili konuşmayı seviyoruz. Dolayısıyla da bugünün konusu bu olsun. Kurban olduklarım, karşı cinste tahammül edilemeyen bariz özellik nedir? Baba, şöyle olduğu zaman ben tahammül edemiyorum dediğiniz ne var karşı cinsle ilgili? Evet abi, günün konusu bu olsun. Karşı cinste tahammül edilemeyen özellik sizce nedir? Ben bundan abi hiç hoşlanmıyorum, hayatta tahammül edemem dediğiniz ne var? 0-530-071-43-55. Canım kardeşim, bir daha söyleyelim. 0-530-071-43-55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Velhasıl yazınız, yollayınız. Günün konusu belli. Karşı cinste tahammül edilemeyen özellik sizce, size göre ne?

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Mercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime. Babacım bir alkış. Yes. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık bir bu kadar daha sizlerle birlikte oluyoruz. Günün konusunu sıkıldığımız zaman gündemden diyoruz ki canım kardeşim biraz böyle bir kafamız dağılsın. Özellikle hani ne bileyim ilişkilerle ilgili gündem konusu olunca çok daha fazla böyle bir talep oluyor. Bugün sorduk dostlarımıza. Dedik ki karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik canım ciğerim nedir? Oktay abim kurban oldum. Selam olsun sana da. Yoklamaya seni de yazdık. Şakrandaki bütün dostlara buradan selamlar olsun. Bakalım şimdi arkadaşlarımız neler yollamışlar. Olabiliyorsa sadece Arif Güven Showtime WhatsApp numarasından yollayın dedik. 0530 071 43 55 karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik. Acayip neler? Bakalım. Rüküşlükte başlayalım. Rüküşlükte abi az etmiyorum demiş. Eyvallah canım kardeşim. Burnu havada olması. Bu olaya hiç gelemiyorum abi. Eyvallah kurban olduğum. Duygu sömürüsü gelmiş. Çok bilmişlik. Asla tahammül edemiyorum. Evet ya karşı cinste. Cins ne olursa olsun malumunuz çok bilmişlik hiç hoş değil. Ter kokusu. Yapmayın abi. Naz, niyaz, yumarıklık, pintilik. Asla gelemiyorum abi. Ağzını şapırdatarak yemek yemesine asla dayanamıyorum abi. Evet ya çok itici oluyor. Gerçekten söylüyorum. Buyurun. Kadınımın bıyıklı olmasına dayanamıyorum abi. Karşı cinse tahammül edemediğim ama kendi cinsinde tahammül edebileceğim birçok özellik düşündüm ama bulamadım. Eyvallah canım kardeşim. Güzel Türkçesi olmasına rağmen birden şive yaparak konuşması ve komikmiş gibi gülmesi çok itici geliyor abi. Eyvallah. Dünyayı kendi etrafında dönüyor zannetmesi. Başkalarının hayatlarına karışma hakkını kendinde bulması. Bunlara hiç dayanamıyorum abi. Güzel. Buyurun Pınar yollamış. Her cümlenin sonu küfürle bitiyor. Hiç dayanamıyorum. Küfürle mi bitiyor? Bir şeyler yiyip içerken ses çıkartmasına dayanamıyorum. Sürekli mağdur edebiyatı yapmasına dayanamıyorum abi. Sürekli dert anlatmasına dayanamıyorum diyor. Eyvallah Rıfat yollamış. Yavrum şişmişsin sen hakikaten söylüyorum. Şişmiş. Karşı cins diye bir şey yok abi. Cinsi yok. Yalan söyleyene, küfür edene, dinlemiş ama anlamış gibi yapana, samimiyetsizlere tahammülüm yok. Eyvallah. Sürekli dedikodu yapan insanlara tahammülüm yok abi. Şş, bak bir şey söyleyeceğim ama laf aramızda kalsın. Dedikoduymuş gibi algılama ama. Ya bak ya cümle böyle başlar ya da şey diye başlar. Bak. Dedikodu olmasın ama diye başlayan bir cümle dedikodudur abi. Tabii canım. Karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik arkadaşlarımız bakalım neler yollamışlar. Tey gençlik yüklenmişsiniz yine. Yüklenmiş ve hatta anladığım kadarıyla sayfayı çökertmişsiniz ya. Bu ne abi? Aç bakayım bir F5 yaptık hadi tamam. Bakalım. Sürekli emoji kullanmasına dayanamıyorum abi. Özellikle utanan, ağlayan, yanakları kızarmış, butlu falan. Evet ya sosyal medyada, WhatsApp'ta yazışırken utanan maymun. Huysuzluk, gutubetlik buna dayanamıyorum. Eyvallah kurban olduğum. Fosur fosur sigara içmesine dayanamıyorum abi. Kendi cinsin de olsa karşı cins olsa olmaz diyor. Eyvallah kurban olduğum. Negatif enerji yaymasına dayanamıyorum. Güzel. Kibar olmaması, nezaket kurallarına uzak olması, küfürlü konuşması, sesini yükselterek konuşması, sigara içip kötü kokması, parfüm kullanmaması. Bu nasıl rezil bir insandır ya? Duş almaması, dişlerini fırçalamaması, trene bakar gibi bana bakması. Derya yollamış. Bu güzel. Trene bakar gibi bana bakmasına tahammül edemiyorum abi. Eyvallah kurban olayım. Bakalım. Karşı cinste tahammül edemiyorum abi dediğiniz acep ne var? Agresif olması. Eyvallah. Durduk yere söylenmeyene... Durduk yere söylenmeye başlaması. Söylenip sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranması. Bunu Rıfat yollamış. Kabalık söz kesmesi. Ve diyor cinsiyetinden dolayı söz ve karar... hakkının kendinde olduğunu düşünmesi. Evet ya. Yanımda sigara içmesine dayanamıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Naz Niyaz diyor. 2 saatte oy kurban olurum. Evet. Kapris. Karşı cins olmasına gerek yok abi. Ne olursa olsun diyor. Sonradan plan yapılmasına dayanamıyorum. Evet bak bu da olur. Gereksiz samimiyet. Karşıdakine yukarıdan bakması. Her şeyi çok iyi biliyorum havası. Gevezelik ve boş konuşması. Buna dayanamıyorum. Eyvallah. Bakayım. Oğlum hala şu... Geyikli taytlar kaldı mı ya? Geyikli tayt gelmiş. Geyikli taytlara dayanamıyorum abi. Vallahi bir ara neydi o ya? Bakayım. Ona mecburmuşum gibi davranmasına katlanamıyorum abi. Kendisini ödül sanmasına katlanamıyorum. Dünyanın kendi etrafında dönüyor sanması evet geldi. Çok konuşması, gevezelik yapması geldi. Bak buyur. Derya yollamış. Sosyal medyada arabasıyla poz verdiyse benim için bitmiştir abi. Aman detaya bak. Çok konuşması dolayısıyla boş konuşması. Buyurun. Karşı cinsin tahammül edemediğiniz bir özelliği. 50 saat sonra cevap yazması. Canı istediğinde yazması. Vurdum duymaz olması. Bunlara katlanamıyorum. Güzel. Koruma adı altında yobazlık yapması. Senden kim koruyacak asıl beni demiş ya. Derya doğru söylüyor bak, doğru bir tespittir. Genelde kadınlarımız için evet doğru bir tespit abi. Diyor ki bak, koruma adı altında zorbalık yapması. Peki diyor, senden kim koruyacak beni? Beyler yapmayın ha. Pis olması abi. Bir kadının temiz olup olmadığını duş sonrası banyonun durumundan anlayabilirsiniz demiş. Eyvallah, kurban oldum. Velhasıl günün konusu bariz belli. Canım kardeşim, karşı cinste tahammül edemiyorum dediğiniz ne gibi özellik var?
1: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değildir. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak, işte o zordur. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tekrarla koca bir cümleyi yerinden oynatma. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Showtime.
2: Mesajlar. Karşı cinste tahammül edemediğim şeyler. Geleceğim deyip gelmemesi. Yarım saate geliyorum desin. 2 saat. Evet ya. Bak diyor ki yarım saate geliyorum dedi. Eşim 2 saat oldu abi. Yok, gelmedi. Muhammed Bey, bekleniyorsunuz. Vay be. Bakalım. Anne gibi nasihat vermesinden. Evet ya. Bırak diyor, yaşayalım. Sürekli nasihat olmaz. Abi, karşı cinste tahammül edemediğim tek şey şlak, kırbaç kullanması. Vay be, dinleyenlere bak. Buyur bak, güzelliğe bak abi. Katlanamadığım ne varsa kocamda toplanmış hepsi. Hepsini tek tek saysam buradan diyor Türkiye'ye yol olur. Güzel. Önemli bir şey soracağım da, telefonun sürekli meşgul olması ve görmesine rağmen kapatmaması. Eşimden biliyorum, Murat ben. Evet Murat. Dertli Murat. Bakalım. Sahte gülücükler, kahkaha atması gibi. Yolda yürürken sakız çiğnemesi, yine sokaklarda sigara içmesi ama en önemlisi yüksek egolu olması. Özellikle kadınların araba kullanırken koca camlı güneş gözlüklerini araç kullanmalarına tahammül edemiyorum abi. Acımız büyük. Gözlükleri onlar, biliyorsunuz. Tabii canım. Malum Cem Yılmaz esprisi. Bak adam ne kadar komik bir adam. Burada yok. Yine bizi güldürüyor yani. Kendini bulunmaz et kumaşı sanması. Eyvallah, kurban olduğum. Karşı cinste tahammül edemediğiniz özellik acep nedir diye sorduk. Bağırıp kendisini yırtmasına tahammül edemiyorum abi. Remzi mi yollamış, kurban olduğum. Bakayım. Ay kurban olurum. Canım kardeşim Utku'm, hoş geldin. Bakalım, karşı cinsi tahammül edemediğiniz. Buyur bak, ne kadar güzel yollamış ya. Erkeklerden çok şey beklemeleri. Biz de insanız, Süpermen değiliz. Evet beyler, Süpermen değiliz. Buyur. Karşı cinsi tahammül edemediğiniz şeyler. Musa yollamış. Zift rengindeki sahte kaşlar. Kusasım geliyor görünce. Harbiden ya, bazıları zifir karanlık oluyor böyle. Bakımsızlık abi, tahammül edemiyorum. Kimi kılık kıyafetine çok dikkat eder ama kişisel bakımı yoktur. Kimisi kişisel bakımına çok iyidir ama kılık kıyafetleri dandiktir. Eyvallah. Devamlı foto selfie istemesi. Koskoca adam olmuşsun diyor. Bak aklıma geldi yine. Sinirlendim. Neredesin? Fotoğraf at. Durumları falan mı? Hani sorgu. Kadınlar kendilerini erkeklerden daha üstün düşünüyor. Daha egolu ve her kadın erkekleri kendinden daha ezik olmasını istiyor. Anlamadım. Babet çorap ve köşeli ayakkabı. Tahammül edemiyorum abi demiş ya. Bileğe kadar açık pantolon. Bir de malumunuz düşük bel pantolon. O donlar komple gözüküyor beyler. La bir şey söyleyeceğim. Ne hale geldik ya. Eskiden abi bak, ben bekar yaşıyorum. Ne bileyim abi, hani ortalıkta bir tık böyle çamaşırlı olabiliyordu. Biri geldiği zaman hemen abi onları toparlayıp çekmeceye sallardım. Şimdi abi millet üstündeki donu göstereceğim diye. Tövbe yarabbim ya. Karşı cinse tahammül edemediğiniz şeyler. Erkan yollamış. Evde kedi beslemesi ve o kediyi kızım diye sevmesi. Belli ki böyle bir durum yaşamışsın. Güvensizlik. Bu ne, dur bakayım. Ha evet ya. İlk yemekte o bardağın kenarındaki parmağıyla tur attırıyor ya. Kendisi görmüyor da ben görmüyorum mum ışığı etkisiyle. Bu ne, anlamadım ya. Dinlemek yerine sürekli konuşuyorsa tahammül edemiyorum abi. Cevabı gördüğü halde, daha doğrusu mesajı gördüğü halde cevap vermiyorsa. Evet geldi. Bakalım. Cimri olması. Tahammül edemiyorum. Hijyen olmaması. Sır tutmaması. Evet geldi. Kötü koku artık gelmesin. Malumunuz o, hani cins ne olursa olsun kimsenin tahammül edemeyeceği bir durumdur. Evlilik için aşık rolü yapması. Çok itici diyor. Vay be. Bu ne ya? Böyle bir şey olur mu ya? Sümük çekme olayına çok kılım ben abi diye gelen bir mesaj var. Sümük çekme ne ya? diye mi? Hani nasıl bir şey bu? Durun. Üstün gelme çabası. Evet, mali bunu şimdi hani sıkı gündemi takip edenler mutlaka biliyorlar. Karşı cinste tahammül edemediğimiz şeylerden bahsediyoruz elbette. Bak canım kardeşim, bir tık da böyle gündemle alakalı söylemiş. Demiş ki çakarlı aracı durduruldu diye 2 trafik polisini açığa aldırması. Buna tahammül edemiyorum abi. Helal olsun be kardeş. Vallahi helal olsun. Son parti mi? Canım kardeşim, son parti daha bakacağız. Malumunuz. Bayağı da bir mesaj var. Duruma göre artık hani şekil vereceğim. Karşı cinste tahammül edemediğiniz bir özellik.
1: yeni bölümler.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Detaylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. Bayanlara özel. %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Gerdan kıra kıra geliyorum sevgili dinleyenler. Omuzları titrete titrete geliyorum yanınıza. Oğlum bu çok hareketli lan. Alo, böyle fon müziği olur mu ya? Stüdyonun önünden geçenler hakikaten sünnetim var zannedecekler. Dur bunu değiştirin ya, bu çok oynak valla. Yani yazıları okumam gerekiyor. Olduğum yerde duramıyorum, hem oynuyorum. Bunu değiştir abi, bu fon müziği değişsin. Şimdi az önce canım abimin yollamış olduğu bir mesaj vardı. Almanya'dan selamlar. Bir şandı ve velhasıl konuştuktan sonra devam et demişti bana. Dedim abi araba mıyım ben ya? Niye bana devam et diyorsun? Şimdi abiden ikinci bir mesaj var bak.
1: Abi ben gene bir şey. Ya uyuz olan karşımızdaki sakal bıyıkla oynaması, millete ayak yapması. Sen gene devam et.
0: Sen yine devam et ya. Bekleme yapma Arif Güven. Dur. Arif Güven bekleme yapma. Devam. Teşekkürler abim. Her şeyde kendisini haklı çıkartması, yediğini içtiği her şeyini sosyal medyada paylaşması. Karşı cinse tahammül edemiyorum abi dediğimiz acep neler var. Dinlemeden hemen karar vermesi, kendini beğenmiş olması, samimiyetsiz olması. Kilo demiş ya, bak doğru abi, kilo. Bazıları evet katlanamıyor yani. Gelişmemiş mizah duygusu. Ayakta kalmış karakteri, ayakta kalmış karakteri ne ya? Karakteri oturmamış yani ya. Oo baba. Maçoluk, tahammül edemiyorum abi. Valla bazıları maço seviyor, bazıları sevmiyor. Biz de arada kaldık, ne yapalım? Dengesiz ve bakımsız ve pis ayaklar, tahammül edemiyorum abi. Gerizekalı olması demiş yani, net abi. Cins ne olursa olsun tahammül edemiyorum. Yapışkan olması, git deyince gitmemesi, gururunu içe sayması. Evet ya, bu da itici. Git artık yani, git. Git buradan. Aşırı makyaj yapması, evet ya. Ha? Aşırı makyaj. Uy uy, karşı cinse tahammül edemediğimiz. Çorba içerken ses çıkartması. Kuruş para için tavır değiştirmeleri. Sırf bu yüzden yokluk içerisindeymiş gibi yapıyorum. Gerçekten kadınların gerçek yüzünü deney yapa yapa anladım. Vay kardeşim benim. Kararsızlık, memnuniyetsizlik karşı cinste asla tahammül edemediğim şeydir. Bu kadın için de erkek için de böyledir demiş. Eyvallah canım kardeşim. Ağzının kokması. Evet kimse dayanamaz ama diyor. Dünyanın en aşılamaz olayı olabilir. Evet ya, ağız kokması berbat. Bana bağırması, küfür etmesi, arkadaşlarına benden daha çok zaman ayırması, karşı cinste asla tahammül edemediğim şeyler. Sibel yollamış. Dişlerin ve tırnakların bakımsız olması, aşırı makyaj olması. Evet ya, aşırı makyaj demek ki biz beyler tarafından çok da onaylanan bir durum değil yani. İlk buluşmada karşı tarafın sözünü kesecek boyutta çok konuşması, sürekli kendini övmesi. Ya insan da kendisini över mi sürekli ya? Ben merkezcilik. Evet buna çıldırıyorum abi demiş. Hep kendinden bahsedilsin istiyor. Kilo alması ve bunu dert ediyormuş gibi, etmiyormuş gibi rol kesmesi. E ne yapsın ya? Toparlanıyoruz mu? Gençlik artık yavaş yavaş toparlayacağım ha. Günün konusuyla ilgili birazdan tezgahı toparlıyoruz, kaldırıyoruz. Sinirlenince yeşil bir deve dönüşüyor benimki demiş ya. Uyuz oluyorum. Yeşil dev, hunk. Argo, ter. Köşeyi dönme hayalleri kurması, köşeyi dönme hayalleri. Yaşadığı ortamı temizlememesi. İnatçılık. Dayanamıyorum abi, eyvallah kardeşim. Karşı cinste tahammül edemediğiniz, dayanamıyorum dediğiniz acep ne var, bundan bahsediyoruz. Buyur bak abi, detaya bakar mısın ya? Et dönere ketçap mayonez sıkması, dayanamıyorum abi. Oğlum bu mudur ya? Et dönere ketçap ve mayonez sıkması. Burçlardan bahsedilmiş. Yay burcu olması. Burcu olmayana inanmayan ben yay burcu kadına inanıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Çapkın olması, sapkın olması. Buna dayanamıyorum. Nefes alacak bir alan bırakmamak kadar beni darlıyor olmasına dayanamıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Sürekli herkese mavi boncuk dağıtıyor olmasına dayanamıyorum. Aralarda enteresan olanlar varsa onları seçeceğim. Diğerleri birbirinin benzeri olmaya başladı çünkü. Tıkla bakayım daha. T gençlik. Resim göndermemesi. Şimdi olmam has demesi. Acelen de demesi. Dünyanın çivisi çıkmadı ya demesi. Bu ne ya? Durduk yere ağzıyla kurbağa taklidi yapması demiş ya. Nasıl bir insan oğlum bu? Durduk yere bir insan niye ağzıyla kurbağa taklidi yapsın ya? Sürekli küfürlü olması, karı kız muhabbeti yapması. Evet. Vallahi bir parti daha çıkacak gibi duruyor. Bir dünya mesaj var. Artık yollamayınız gençlik. Bunu hemen söylemiş olayım. Bebek vari saçma sapan hareketler yapması. Kanım çekiliyor abi demiş ya. Bir anda penguen gibi konuşmaya başlıyor karşımda. Her altta kendini övmesi, para muhabbeti yapması, cimri olması. Bir sürü daha var. Aklıma bunlar geldi. Eyvallah kurban olduğum. Mola mı? Peki gençlik bir mola veriyorum. Moladan sonra buradayım. Derim ki sakın bir yere ayrılmayın.
2: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
3: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
4: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
5: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor. Emeğine sağlık, ağzına sağlık.
2: 4 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
3: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
4: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.

0: Özgüven Showtime.
1: Yes. Teşekkürler. Bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmadılar ama bu kadar mesaj henüz yeterli olmuş olsun. Evet. Şimdi biz haberlere bakalım. Memlekete ne oluyor, ne bitiyor? Nerede kaldık? Kurban olduğum haberler, haberler, haberler. Buyurunuz. Sosyal medyada yeni tanıştığı kişinin otomobilini çaldı. Geri getirmek için de 30.000 TL istedi. Bak. Rahatla bak abi. Nedir hikaye? Kırklar elinde yeni tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karışan şahıs otomobilini geri teslim etmek için de 30.000 TL para istediği iddia edildi. Lüleburgaz'da canım kardeşim U.Ö bir süre önce arkadaş ortamında tanıştığı BB ile sosyal medya üzerinden konuşarak buluştu. U.Ö, BB ve arkadaşı HP bir süre otomobille ilçede gezdi. Daha sonra 3 arkadaş HP'nin evine giderek sohbet etti. BB ilçeye gitmek için U.Ö'den arabasının anahtarını ve kredi kartını istedi. Rahatlığa bak ya. Eve dönmeyen BB'ye sosyal medya hesabından ulaşan U.Ö arabanın geri getirilmesini istedi. BB aracı teslim etmek için U.Ö'den 30.000 TL istedi. O nasıl arkadaşlarınız var ya? Ya da bir şey söyleyeceğim. Nasıl bu kadar hemen samimi oluyorsunuz ya? Vallahi ben birbiriyle bu kadar ani bir şekilde samimi olan insanlara vallahi uzaylı görmüş gibi bakıyorum abi. Ben mi biraz paranoya yakın bilmiyorum. Bu durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri otomobilin BB'de bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı yol arabasında otomobilin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Vay be. Sosyal medyada tanışıp bu kadar samimi olmak. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada tanışıp herhalde tokatlanmadık, kimse kalmadı memlekette. Yani... Buyurun bak, rahatlığa bak. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kaza yapıp yakalanınca da demiş ki vallahi Allah'ın takdiri, ne diyeyim şimdi yani. Havasına suyuna kurban olurum. Adana'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra hafif ticari araca çarpıp kaza yaptı. Yaralanan şüphelilerden birisi gazetecilerin birine çarptınız, öldürebilirdiniz sorusuna Allah'ın takdiri ne diyeyim demiş ya. Yani. Nasıl rahatız ya? Gençlik, vallahi söylüyorum ya. Bak, gazetecilerin neden kaçtınız diye soru sorarken sürücü Bekir Y soruları yanıtsız bırakırken yolcu konumundaki Şerif Y

0: Alkollü olduğumuz için kaçtık demiş. Birine çarpıp öldürebilirdiniz sorusuna da Şerifiye, Allah'ın takdiri ne diyelim yani, alkollü kafayla Allah'ın takdiri. Tabii canım, Allah'ın takdiri. Alkollüysen ne olur? Alkollüysen kulağa düşmek kaçar. Gerisi Allah'a kalmış tabii yani. Nasıl oluyor bu işler ya? Ha, gençlik. Buyurunuz. Polis başka bir olay için bulunduğu sokakta aldığı kokuyu takip edince sahte içki imalatı buldu. Vallahi helal olsun polis abiye de. Sağlam içicilerden herhalde yani. Sağım solum önüm arkam sobe demiş. Bu ne, dur bakalım. Ne yapıyoruz birazdan? Peki birazdan bir F5 yapacağız. Malumunuz yazıyor haberleri gelecek. Bugün finalde muhteşem keyifli bir hikaye anlatacağım. Kısadır, nettir ama 10 numara 5 yıldızdır.
1: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
2: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinliyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
3: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi. Saygılar, sevgiler abi.
4: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
5: Arif Güven Showtime.
6: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
7: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
8: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter-

0: Arif Güven Showtime yazıyor haber.
1: Yes. Ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Haberler. Buyurunuz. Arkadaşına kendisini tabancayla vurdurdu, sonra polise sığındı, sebebi şok etti. Haydi bakalım Bayrampaşa'ya gidelim. Bayrampaşa'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak kendisini gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanı polis ortaya çıkarttı. Ya yazık, günah değil mi ya? 40 yaşında adamların yaptıklarına bakıyorsun, şaka gibi abi ya. Ne hikaye ne abicim. Aa, geçelim, vallahi sıkılıyorum ya. Böyle yüzsüzlük görülmedi. Poz vereyim mi? Bakalım. Eskişehir'de 24 evden gerçekleştirdikleri soygunda çaldıkları paraları eğlence mekanında harcayan ve tatile giden hırsızlar düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki kadın basın mensuplarına gülerek poz da verelim mi demişler ya. Ver abla, ver poz da ver. Başka. Şimdi bakabare bak. Ekvator Devlet Başkanı Lossa'nın bakanlık uçağı satışa çıkartılmış gençlik. Bakalım nasıl bir uçakmış. Ekvator Devlet Başkanı Lasso başbakanlık uçağını verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak amacıyla satışa çıkardı. İtibar yerlerde, yemin ediyorum. Devlet Başkanı Lossa tarafından imzalanan kararnameyle başkanlık uçağının doğrudan satışına izin verildiğini duyurmuş. Uçağın satış süreciyle yetkililendirilen Milli Savunma Bakanı da ayrıca gerekli teknik raporların ve ilgili değerlendirmelerin düzenlenmesi görevini almış. Satışa çıkartılan uçağın resmi makamlarca kullanımını Başbakanlık Genel İdari Sekreteri tarafından, velhasıl uçağın özelliği neymiş ya, var mı bakayım, nasıl bir uçakmış abicim bu? Verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak için kamu harcamalarının rasyonelleşmesi üzerine çalışıyoruz demiş ve uçağı satışa çıkartmış. Toplam 14 yolcu kapasitesine sahip olan uçağın 3 ayrı kabini, mutfağı ve aynı zamanda bagaj bölümü bulunuyormuş. Koca devlet başkanı uçağı buymuş mu abicim? 14 yolcu kapasiteli, itibar yerlerde yemin ediyorum ya. Uçağın 3 ayrı kabini, mutfağı ve bagajı bulunuyor. Uçak şimdi satılık mı? Evet, dur bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyenler, Ekvator Devlet Başkanı'nın uçağı satılıkmış. O zaman Türkiye'ye hayırlı olsun diye. Biz seviyoruz abi uçağı ya. Allah Allah, seviyoruz abi. Uçağı seviyoruz, uçmayı seviyoruz. Bu nedir bakalım? Yavrum böyle maç olur mu ya? 53'e 0 biten resmi futbol maçı olur mu abicim? İspanya Gençler Ligi'nde tat tat tat tat tat 68 dakikada 53 gol yenmiş ya. 53 gol yedin de bari canım kardeşim bir tane ataydınız ya. Bu nedir abi? Futbol Federasyonu'nda konuşan kulüp başkanı şimdi 53 tane takımın gol yemiş abicim ya. Demiş ki sportmenlik dışı ve çok demiş incitici deyip herhalde ağlamaya başlamıştır abi. Oğlum bir şey söyleyeceğim, yani artık 20'den sonra bütün oyuncuları kaleye dizin abi yani. Gerçi hoş, şimdi bakıyorsun da tövbe yarabbim ya. Yani çocukların maçıymış ya. 11-12 yaş grubunda oynanan maçta ki bir takım eksik olmasına rağmen sahaya 7 yerine 6 kişiyle çıkabilmiş, yedek olmasına rağmen. Geçelim de bu nedir ya? 68 dakikada 53 gol canım kardeşim. Bir şey söyleyeceğim, hani şey diyorlar ya, böyle keyifli geçen futbol maçları için deniliyor ya işte, izleyenler gole doydu. Yavrum burada izleyenler gole doymamış. İzleyenler hatta muhtemelen gole kusmuş yani. Bu kadar gol mü olur lan? Ne yapıyorsunuz abicim? Çiçeğim artık finale gelelim. Çünkü finalde hakikaten söylüyorum. Bugün kısa, öz ama benim gerçekten okuduktan sonra ne kadar güzelmiş ya dediğim böyle bir minicik bir hikaye anlatacağım size. O hikayeyle artık final yapacağız. O hikayeyle artık mücadelenizi isteyeceğiz. Deriz ki sakın ayrılmayın çünkü vallahi çok etkileyici, çok keyifli bir hikaye ya. Evet, final ve veda. Tıkla yavrum.
2: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abim.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Showtime.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Show. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Show Time.
3: Yes. Sevgili dinleyenler, final için, veda için üstüme ince bir şeyler alıp hemen geldim. Saten sabahlığım da şu an deterjanım. Yok be, üstümde röpte şambur olsun daha güzel. Üstümde röpte şambur. Müzik abi direkt oraya götürüyor beni ya. Elimde kadehim. Kurban olduklarım, malumunuz artık bugün de yüzdük elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle söyleyeceklerimizi biliyorsunuz. Herkese gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Her gün aynı amaç için buraya geliyorum. İnşallah da becerebiliyoruz. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabiliyoruz inşallah. Canım kardeşim. Hatamız da oluyorsa, varsa kırdığımız, üzdüğümüz, ağzımızdan çıkan yanlış bir kelime. Gerçekten söylüyorum. Herkesten çok çok özür dilerim. Amaç çünkü asla ve asla bu değildi. Velhasıl finalde böyle keyifli, güzel, helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz böyle bir hikaye olsun istiyoruz. Böyle bir haber olsun istiyoruz. Haberleri bugün tamamıyla es geçtim. Çünkü böyle bir okudum, denk geldim. İnanılmaz hoşuma gitti ve dedim ki ben bunu mutlaka... Tabii ki de kıymetli dinleyenlerimle paylaşmayacağım. Kimle paylaşacağım Allah aşkına ya. Sizin de burada Arif çok iyisin ya demeniz gerekiyordu. Ama deseniz de ben duymayacağım için ne yaptım? Sizi ben seslendirdim. Tabii canım. Bak benim kayış iyice boşa dönmeye başladı artık yani. Evet, çok keyifli bir hikayeydi. Dedim ki ben bunu mutlaka dinleyenlerimle paylaşmalıyım. Bakın hikaye şudur. Kurban oldum, böyle hassas, böyle güzel insanlara bayılıyorum. Doğru mudur değil midir, hayattan alıntı mıdır bilmiyoruz ama. Der ki benim zamanımda kol saati çok önemliydi. Öyle herkesin olmazdı. Arkadaşlarımdan birisine babası kol saati almış. Tam da hayalimdeki gibi kol saatini takmış, okula gelmiş. Hepimiz de çok beğendik. Çocukluk işte. Benim asla böyle bir saatim olmayacaktı. Ama bu saat benim olmalıydı. Karar verdim. Saati çalmam gerekiyordu. Arkadaşımın saatini çaldım ve cebime koydum. Arkadaşım saatinin çalındığını anladı. Ama kimin çaldığını anlayamadı. Durumu diyor öğretmenimize anlattım. Öğretmenimiz de saati kim aldıysa sahibine geri versin dedi. Bu benim diyor yıllar yıllar önce ilkokuldaki anılarımdan birisiydi. Çünkü yıllar sonra ben o öğretmenimi yeniden ne güzel ki gördüm. Yıllar önceki anıma kaldığım yerden devam ediyorum. Arkadaşımın saatini çalmıştım. Durumu öğretmen biliyordu. Öğretmenimiz saati kim aldıysa saati sahibine geri versin dedi. Pişman olmuştum ama diyor utancımdan ben aldım diyemedim. Hiç unutmuyorum. Öğretmenimiz farklı bir yöntem denedi. Hepimizi tahtaya dizdi. Gözlerimizi kapattırdı. Bu benim için hayatımın en utanç verici sahnesiydi. Ceplerimizi teker teker arayarak saati buldu ve sahibine teslim etti. Hepimiz gözlerimizi açtık. Öğretmen bana hiç bakmadan derse devam etti. Yıllar geçti. Ben de öğretmen oldum. İşte yıllar önceki öğretmenimle karşılaştım. Kendisine o günü hatırlattım ve sordum öğretmenime. Ben o gün saati çaldığım halde tek bir kelime etmediniz. Yüzüme bakmadınız, beni incitmediniz. Neden böyle yaptınız hocam, çok merak ediyorum diye sordum. Ve der ki, hayatımda unutamayacağım şu cevabı aldım. Öğretmenim dedi ki, siz gözlerinizi kapattığınızda ben de gözlerimi kapatmıştım. Ve dedi ki, o yaştaki her çocuğun düşebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı içimde bir yargı oluşsun istememiştim. O yüzden siz gözünüzü kapatın dediğimde ben de gözümü kapattım. O sen miydin? Bilmiyordum. Nasılsın? Çok keyif aldığım hikayelerden birisiydi. Belki bilenler vardır içinizde ama bana yeni denk geldi, yeni okudum. Dedim mutlaka paylaşmalıyım. Keyifli, güzel, hassas insanlar. Canım kardeşim, artık işte uzatmaya gerek yok. Malibunuz. Söyleyecekler belliydi. Tüm kalbimle, tüm iştenliğimle, ne diyeyim, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce, hiç olmadığı kadar gönlünüzce olsun inşallah. Seviyorum sizi. Ve bunu iş olsun diye söylemediğimi de biliyorsunuz. Önce yürekte ısıtıyorum, öyle dudaklara getiriyorum. Seviyorum sizi gençlik. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor palyaço bu defa. Ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir,

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti, bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2, 6,

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Çenen tut olsun.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
2: Gün, gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Üzerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Baran Işık.
3: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Buray'la yaptık. Taç Mahal isimli çalışmasını seslendirdi. Hemen ardındansa Zeynep Bass'a kulak veriyoruz şimdi. Misafir isimli çalışması radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Berkay'dı konuğumuz. Nankördük isimli şarkısıyla beraber radyonuza günümüzü renklendiren seslerden de biri olmayı başardı. Sonrasında Rain Man karşılıyor bizi. Çatmayarim isimli şarkısıyla günün ritmini daha da yukarı taşıyoruz.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2,

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren vegan.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Deniz kulaklarınızdaydı. Duman isimli şarkısıyla radyonuza günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Sadece birkaç gün önce 27 Ağustos'ta bu şarkının video klibi de çıktı. İzlemeyenler varsa izlemelerini de tavsiye edelim. Edis'i uğurlarken ise şimdi Gülşen'le devam ediyoruz. Bal isimli şarkısıyla enerjimizi daha da yukarı taşıyalım şimdi.

Dinledik. Kıyamam isimli düetleri radyonuzda günümüze keyif katanlardan biriydi. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bir diğer konuğumuzsa Mert Demir oluyor. Gözlerime bak radyonuzda.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Kadın seslerinden biri Derya Uluğ'dan dinledik. Şımarık isimli en yenisiyle günümüzü daha da enerjik hale getirdi sanatçı. Ritmimizi bozmadan Minik Serçe Sezen Aksu ile devam edelim şimdi ise. Ey aşk, radyonuzda.

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici Ara Sıra isimli şarkısıyla yine bugünü keyifli hale getiren isimlerden de biri olmayı başardı. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini nerede olursanız olun yanı başınıza taşımaya devam ediyorum. Şimdi ise güçlü sesiyle Sıla burada Velhasıl isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Sanatçılar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Zinet Sali ve Bilal Sonses ikilisinden dinledik. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi Yara ile radyonuzda sizlerleydi ikili. Onların hemen sonrasında bir başka ortaklıkla devam edeceğiz. Manifest Vajda Pekkan karşılıyor bu kez bizi. Son dönemin oldukça konuşulan şarkılarından biri. İleli radyonuzda.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden birini dinledik. Soner Sarıkabadayı radyonuzdaydı. Kutsal Toprak isimli şarkısıyla da oldukça keyifli anlar yaşattı bizlere. Soner Sarıkabadayı'yı uğurlarkense Hadise'ye merhaba diyelim şimdi. En yenisi Ara Beni'yi seslendiriyor.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Özlem Tekin'le birlikte geçmişe yolculuk yaptık. Bir döneme damgasını vuran hit şarkılardan biriydi. Hep Yek radyonuzda sizlerle buluştu ve umarım keyifli anlar yaşatmıştır. Bu şarkının sonrasında ise yeniden günümüze dönelim. Simge ve Köfün burada bu kez. Yakışıklı isimli düetleri radyonuzda sizlerle. Hadi.

Mustafa Ceceli kulaklarınızdaydı. Salıncak isimli şarkısıyla bugüne keyif kattığını söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Sefo ile devam edelim şimdi. Yine seni severdim radyonuzda.

0: 9. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres, emek.

0: Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Sevilen grup ikilemden dinledik Eyvallah isimli çalışmalarıyla radyonuzda sizlerleydi grup. Ritmimizi bozmuyor ve keyif veren bir diğer hit şarkıyı Mebrube'den dinliyoruz şimdi. Değilim isimli çalışması radyonuzda sizlerle.

En sevilen ismi Yalın'dan dinledik. Akşamüstü isimli en yenisiyle radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri isimli çalışmayı dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık. Bana Işık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar.

0: Havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Üzerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yeni haftayı karşılarken bu pazartesiden keyif almak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden, yaşadığınız andan keyif alacaksınız. Bugünün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Pazartesinin tadını çıkartacağınız hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

Yine çok sevilen Emre Fel hitlerindendi Yardım Et Allah'ım. Hayatın ritminde kulaklarınıza ulaştı. Bu arada yeni şarkı haberini de hatırlatayım. Biliyorsunuz yeni çalışması Merdan'ı geçtiğimiz haftalarda Ağustos'un başında hayranlarıyla buluşturdu. Kendine has tarzıyla, yine güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insan hikayesini anlatıyordu. Peki biz Hayatın Ritminde bu kez Yardım Et Allah'ımla dinledik. Ayşe Özyılmazel var sırada. Eğer müziğin sesini kısmazsanız Tuğba Yurtan Simge'ye, Tarkan'dan Kenan Doğulu'ya, Gülşen'den Gökçe'ye en sevdiğiniz seslerle hayatın ritmine devam ediyoruz.

0: Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6

Şimdi malumunuz hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Telefonlarda ekran görüntüsü alıyoruz. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama ben çok yapıyorum. Özellikle karşılaştığım, denk geldiğim ilginç haberlerde, çok beğendiğim fotoğraflarda, kaybetmek istemediğim şeylerin ekran görüntüsünü alıyorum. Peki ya sonra geri dönüp o ekran görüntülerini kullanıyor musunuz? Yapılan araştırmalar, akıllı telefonlarda sık sık kullandığımız ekran görüntüsü alma alışkanlığının aslında bize zararı olduğunu ortaya çıkartmış. Öyle ki büyük bir ihtimalle hem telefonun hafızası çok fazla ağırlaşıyor, bilişsel yükümüz azalıyor ama olumsuz. Şu şekilde telefonun hafızasını aldığını düşünerek bazı mevzuları unutuyorsunuz. Yani ekran görüntüsü aldıktan sonra ekran görüntüsü aldığınız şeyin ne olduğunu unutuyorsunuz. Sonra kullanmayı unutuyorsunuz. Oysa ki hafızanızın görüntüsünü alsaydınız eğer ekran görüntüsü almak yerine hafızaya kaydetseydiniz o görüntüyü büyük bir ihtimalle hafızanızda daha fazla yer edecek, yer kaplamadan daha fazla işinize yarayacaktı. Bu yüzden mümkün olduğunca ekran görüntüsü almayın, alıyorsanız da hafızaya kaydedin. En azından kendi hafızanıza. Radyo Ses.

Şimdi bugün günlerden pazartesi. Uzmanlar pazartesinin stres açısından en yoğun gün olduğunu söylüyorlar. Bana sorarsanız her gün aynı. Stres yüklü olmak sadece günle alakalı değil ama siz yine de bu pazartesi gününde stresle baş etmek istiyorsanız ben de birkaç küçük tavsiye vereyim sizlere. Tamamen ortadan kaldırmasa da en azından stres faktörüyle baş etmenin mümkün olabildiğini söylüyor uzmanlar. Ama nasıl? Şöyle ki yaşadığınız sorunu yaşamadığınızı farz etmeyin. Yani olumsuz bir durumu yokmuş gibi görmeyin, küçümsemeyin. Daha da önemlisi bu olumsuz durumu kabullenmenin yok saymaktan daha iyi geldiğini söylüyorlar. Yaşadığınız her olumsuz durumu olabilir deyip kabullendiğinizde strese daha kolay başa çıkıyorsunuz. Önce bir sakinleşmeye bakın. Hep diyorum ya içinizden ona kadar sayın diye. Ben bunu çok yapıyorum aslında. Sinirlendiğinizde karşı tarafa aniden cevap vermek yerine ya da yaşadığınız bir olayda hemen sinirlenmek, agresif davranışlarda bulunmak yerine şöyle bir derin nefes alın, içinizden ona kadar sayın. Daha sakin ve daha akıllıca düşüneceksiniz. Böylece stresle ve o anki olumsuz durumla daha kolay başa çıkacaksınız. Önceliklerinizi koşullara göre belirleyin demişler. Yani bulunduğunuz ortamda koşullar hızla değişiyorsa eğer bu olumsuz durumunda bu stresli halinde gelip geçici olacağını fark edeceksiniz.

0: gerisi kolay.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi

0: numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

sabah güne hazırlanırken, işe gitmeden önce gardırobun karşısında çok fazla vakit harcıyorsanız ya da bir davete hazırlanırken dışarı çıkmadan önce çok fazla giyinmek, hazırlanmak için vakit harcıyorsanız birkaç küçük moda kuralından bahsedeceğim. Hem şık olacaksınız, trendleri yakından takip etmenize gerek yok. Hem de belki de bir stil ikonu gibi görünmenize fayda sağlayacak. Eğer her zaman iyi gözükmek istiyorsanız her zaman trendlere bağlı kalmayın diyorlar. Unutun trendleri. Vücut şeklinize göre giyinin. Gardırobunuzdaki klasikleri kullanın her zaman. Her zaman eğlenceli olmak zorunda değilsiniz. Bazen sıkıcı da olabilirsiniz. Ama en rahat kıyafetinizi seçin. Sadeliği göz önünde bulundurun. Mutlaka her gün sadeliği ön plana çıkarttığınızda daha şık olacaksınız. Giysilerin sizi giymesine izin vermeyin. Siz o giysileri taşıyın üzerinizde ve mümkünse böyle boş vakitlerinizde ilham alın etrafınızdakilerden, sizin vücut tipinize benzeyenlerden. Böylece daha şık olacaksınız, daha kolay ve daha hızlı hazırlanacaksınız. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

özellikle masa başında çalışıyorsanız son dönemde masa başında çalışan kişilerde görülen öne kapanmış oturma biçimi için sosyal medyada ve bazı yayınlarda karides duruşu ifadesi kullanılmaya başlanmış. Tabii tıbbi bir tanımlama değil ama başın öne uzandığı, böyle omuzların öne doğru kapandığı, sırtın yuvarlaklaştığı bir duruş biçimini anlatmak için de doğru bir seçim olmuş diye düşünüyorum. Sizde de karides duruşu varsa ekran sürenizi azaltmanız gerekir. Çünkü yapılan araştırmalar sadece masa başında çalışmanın değil, aynı zamanda ekranların, fazla ekran süresinin de bu pozisyonu, karides duruşunu desteklediğini söylüyorlar. Ve uzun süre bu şekilde kaldığınızda vücudunuzda şekil bozuklukları ortaya çıkıyor. Bundan böyle karides duruşu deyince aklınıza sosyal medyada fazla vakit geçirdiğiniz gelsin. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi gün ışığından faydalanıyoruz. Tabii ki yaz aylarında olduğumuz için hali hazırda hala güneş bizi gerçekten çok mutlu hissettirmeye devam ediyor. Sabah günü erken uyandığınızda, gün ışığıyla güne başladığınızda erkenden, gün geç karardığında daha az ampul kullanıyoruz. Yani yapay ışığı daha az kullanıyoruz. Tabii kapalı ortamlarda çalışanlar yine yapay ışığa maruz kalıyorlar ama benim sözüm daha ziyade gün ışığını yeterince alanlar. Fakat önümüzdeki kış aylarında işte hava biraz daha erken karardığında, geç aydınlandığında, yapay ışığa daha fazla maruz kaldığımızda bu kullandığımız LED ampullerin bize zarar verdiğini söylüyorlar. Aslında LED ampullerimiz mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve bunun bir sağlık krizi olduğunu söylüyor uzmanlar, nörobilimciler. LED ampullere olan bağımlılığımızın kronik tehlike düzeyinde olduğunu, hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bıraktığını söylüyorlar. Modern ışık yayan LED ampullerin aslında enerjimizi emdiğini söylüyorlar. Bu yüzden daha enerjik olabilmek için, daha mutlu olabilmek için mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak da lazım diye hatırlatmış olayım. Erkenden güne başlayanlar bugün yine çok şanslı.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Şimdi bugün günlerden pazartesi olunca tabii diyetlerden de bahsedeceğiz. Ne de olsa Eylül'ü de karşılıyoruz. Belki de yaz boyunca o fazla kilolarınızı veremediniz ama yaz sonunda kiloları vermeyi planlıyorsunuz ya da yazın fazla yediniz, kilo aldınız. Olur ya, biraz daha sağlıklı olmak için şimdi karar verdiniz sağlıklı beslenmeye. Kilo vermek için kimin ne yapması gerektiğini bir uzmanın söylemesi gerekiyor ama yine de genel geçer kurallar var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Misal uyku kalitemizin bozulmaması gerekiyor. Uyku kalitesi zayıflama konusunda oldukça önemli. Ancak işte diyet yaparken genelde aç kaldığımız için yatağa da aç giriyoruz ve uyku kalitemiz de olumsuz etkileniyor. Peki yatağa aç girilir mi? Yani diyet yapmak ne olur? Aç kalmak mıdır? Tabii ki hayır. Gecenin geç saatinde, uykuda olmanız gerektiği saatlerde karnınız aç olduğu için uyuyamıyorsanız bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Tabii ki uykudan önce yemek yemeyeceksiniz ama sizi tok tutan besinlerden faydalanacaksınız. En azından yatağa aç girmemek adına. Ha, diyetisyenler bunun zaten tavsiyesini veriyorlar ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Kilo vermek, gece yatağa aç girmek anlamına gelmesin hanımlar beyler, sonra uyuyamıyorsunuz.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: sabah güne nasıl başlarsınız? Hepimiz aynı şekilde aşağı yukarı alarmı kapatırız, yataktan kalkarız, elimizi yüzümüzü yıkarız, belki küçük bir kahvaltı, sonra hazırlanıp işe gidiyoruz değil mi? Çoğumuz aynı şeyi yapıyoruz sabahları. Fakat farklı aktiviteler yaptığınızda gününüz daha güzel geçecek. Peki sabah size iyi gelecek farklı aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kendinize ayıracağınız o birkaç dakika hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza büyük etki sağlayacak. Daha mutlu bireyler olacaksınız. Hani son zamanlarda hayattan zevk alamıyorum diyorsunuz ya, ben çok sık söylüyordum. Fakat bu aktiviteleri duyunca daha fazla keyif almaya başladım. Bu yüzden sizin de hayattan daha fazla keyif almanızı istiyorum. Tamam, sözü çok fazla uzatmadan ne yapmak lazım? Sadece 5 dakikanızı ayırıp küçük bir günlük yazmanızı isteyeceğim. Yani genelde gün sonunda yazılır ama sabah güne başlarken yazdığınızda gün daha güzel geçecekmiş. Dışarıya çıkıp hava aldığınızda, mümkünse balkonda, bahçede kahvaltınızı yaptığınızda gün daha güzel başlayacak. Küçük esneme hareketleri mutlaka yapmanız lazım. Böyle kısa bir meditasyonla da daha sakin başlayabilirsiniz. Daha önemlisi, güne sakin başlamak lazım. Telaşsız başladığınız günlerde hayattan daha fazla zevk aldığınızı göreceksiniz. Benden birkaç küçük tüyo, siz de bu pazartesiden keyif alın diye.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hafta sonunuz nasıl geçti? Umarım güzel bir hafta sonu geride kalmıştır. Ama böyle evde oturup hareketsiz bir hafta sonu geçirdiyseniz size çok da iyi haberler veremeyeceğim. Yeni bir araştırma, oturarak geçirilen sürenin bu sırada yapılan aktivitenin beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynayabileceğini söylemiş. Yani oturarak vakit geçiriyorsanız o otururken de televizyonu izlemekle bilgisayar başında çalışmak arasında fark olduğunu söylüyorlar. Hareketsiz yaşam tarzının bilişsel gerilemeye sebep olduğunu biliyoruz ama hareketsiz yaşam tarzının

0: Zihninizi harekete geçirecek aktiviteler yaptığınızda, kitap okuduğunuzda, bulmaca çözdüğünüzde, mesela bir şarkı ezberlediğinizde de televizyon izlemekten daha fazla zihninizi çalıştırdığınızı hatırlatmak isterim o halde. Hareket etmeden geçirdiğiniz vakitleri de en azından zihniniz hareketli geçirmeniz gerektiğini hatırlatmış olayım.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi...

rahatlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

yaz ayları geride kalmak üzere. Bu yazda yine yaz düğünü yapanlar, evlenenler, arkadaş, eş, dost dünya evine girdi. Ed arası hala evlenmeyenlerin başına diyelim. Peki kiminle evleneceğinizi merak ediyor musunuz hala bekar olanlar? Nasıl biri olacak? Acaba karşınıza nasıl biri çıkacak? Aynaya bakın diyeceğim size. Milyonlarca çifti incelemişler. Aşk sandığımız kadar tesadüf değil demişler. Kiminle evleneceğinizi tahmin etmek için aynaya bakmanız yeterli diyor yapılan araştırmalar. Öyle ki mesleki eğitimden inancınıza, yaşam tarzınıza kadar pek çok konuda kendinize benzeyen kişilerle eşleşme eğiliminde olduğunuzu söylüyorlar. Peki zıt kutuplar birbirini çeker sözü yanlış mı tamamen? Hayır, tamamen yanlış değil tabii ki. Ancak bu araştırmada insanlar hala büyük ölçüde kendilerine benzer kişilerle eşleşebiliyorlarmış. Yani tencere kapak misali ya da davul bile dengi dengine sözleri boşa söylenmemiş. O halde kiminle evleneceğinizi merak ediyorsanız şöyle bir aynaya bakın derim ben de. Radyo Ses.

0: Yepyeni bir hafta başladı. Yarın da yepyeni bir ayı karşılayacağız. Peki her gelen yenilikler bize güzellikler getirsin diyelim. Bugün de hayatın ritmini tamamlıyoruz. Bize ayrılan 2 saatin sonunda ben Rania. Artık hoşça kalın diyorum size. Bugünlük hoşça kalın. Tabii müziğin sesi hep açık olsun. Kulağınız yine yanı başınızdaki radyoda olmaya devam etsin. Yarın yine hayatın ritmiyle Eylül'ü karşılayalım. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Ufuk.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma, yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için

0: için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara

esen yelden sakınırım, kıskanırım hey. Uçan kuştan, esen yelden sakınırım.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Sen daha geçen de geçen de buraları çoktan döndük biz, gördük biz. Oraları sen daha geçen de geçen de.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

Kim bendik seni? Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet'a.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ay ışığı.
1: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
5: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6

Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu

0: su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

İyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.